Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekkeli bir mümindi. İslam'la şereflenmişti. Ama bunun bedeli olurdu. Hem de ağır bir bedel olurdu. Önce toplum baskısına uğruyordu. En yakınları daha ağır baskı altına alıyorlardı. Ebu Basir aç kalıyordu, susuz kalıyordu. Ama kalbinde bir halavet vardı, bir güzellik vardı, bir huzur vardı. O İslam'la şereflenmişti. Asıl o zaman varoluş nedenini yakalamıştı. Asıl o zaman kalbinde inşirahlar hissetmişti. Asıl o zaman hayatın anlamına ulaşmıştı. Toplumun baskısı, yakınlarının baskısı onun bedenini yorgun düşürüyordu, bitap düşürüyordu ama kalbine ne yapabilirlerdi? Gönül ferman dinler miydi? Sonra işkence ediyorlardı, ağır işkencelere uğruyordu. İslam'dan uzaklaşmasını, İslam'ı terk etmesini istiyorlardı. Ebu Basir ise onlara hayret ediyordu. Onlar ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Ebu Basir Rahman-ı Rahim'i bırakacaktı da zavallı putlara gönül verecekti, kalbini verecekti. Hiçbir hareketi olmayan donuk taşlar insana ne söylesinler, ne söyleyebilirler? Ne kadar içi yanıyordu Ebu Basir'in. Dün kendisi de bu taşlara, tunçlara kalbini vermişti. Onların etkin olduklarını sanıyordu. Ama şimdi insanın bu denli düşüş içre olduğuna içi yanıyor ve hala putlara kalplerini verenlere hayret ediyordu. İnsan Rahman-ı Rahim'ini bulamazsa kendi elleriyle putlar yapıyor, sonra da kendi elleriyle yaptığı bu putlara tapıyordu. Kendinden aciz varlığı daha etkin bir varlık diye bir garabete düşüyordu. İnsan varoluş sırrına ulaşınca zavallı aciz ve fani varlıklara kalbini verebilir miydi? O kalbinin sahibini bulmuştu. O mülkün sahibini bulmuştu. Ayette öyleydi. Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İlah özelliği taşıyan hiçbir varlık yoktur. Ve onun bu nedenle eşi, benzeri ve ortağı yoktur buyuruluyor. Ebu Basir zincirlere bağlıydı. Kaçamasın diye zincirlere bağlamışlardı. Onu mahkum etmişlerdi. Onu esir konumuna düşürmüşlerdi. Öyle sanıyorlardı. Oysa asıl özgür olan Ebu Basir'di. O asil özgürlüğe kavuşmuştu. O asıl özgürlüğe ulaşmıştı. Özgürlük ne demekti? İnsan hakikatte nasıl özgür olurdu? Özgürlük ancak özgür olanlar için söz konusuydu. Özgür olmayanların, özünde gürlük, özünde inşirah olmayanların, özü boşlukta olanların özgür olası nasıl mümkün olurdu? Putlara kendini mahkum edenler, kullara kendini mahkum edenler, bir kulun adımlarını, izlerini takip edenler, hayatını bir insana bağlamak şeklinde algılayanlar nasıl özgür olabileceklerdi? Kula kulluk yapanlar nasıl özgür olsunlardı? Eşyaya, maddeye, makama kalbini rapt edenlerin özleri gür olabilir miydi? Ebu Basir zincirlerle bağlıydı. Ama kalbi Rabbani iklimdeydi. Rabbini içinde duyuyordu. Rahman-ı Rahim ile için için, içli içli konuşuyordu. Asıl esaret kalbin zincirlere vurulmuş olmasındaydı. Özgürlükten mahrum olmaktı. Kalplerde olan neydi?
Kalp kime bağlanmıştı, kimlere bağlanmıştı? Zavallı varlıklara bağlananlar kendi elleriyle kendi kalplerini zincirlere bağlayanlardı.

0: Ebu Basir sevgiliye giden yolları gözlüyordu. Bir yol buluyor, Mekke'den kaçıyor ve sevgilinin kentine geliyordu. Allah'ın Resulü'nün şehrine geliyordu, Medine'ye geliyordu. Ama bir anlaşma vardı, Hudeybiye anlaşması vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'i bağrına basıyordu. Hasret hasret bir vuslat oluyordu. Ama Ebu Basir Medine'de kalamazdı. Anlaşma öyleydi. Ebu Basir için çetin bir durum vardı. Sevgiliden ayrılmak en çetin, en zor şeydi. Ama yapacak başka bir şey de yoktu. Kalbi sevgilide kalıyor, ayaklar Mekke'ye doğru yürüyordu. İs Vadisi'ne varıyordu. Oraya yerleşiyordu. Sonra bir bir müminler Ebu Basir'in çevresinde oluşuyorlardı. Bir kuvvet oluyorlardı. İs Vadisi Mekke-Şam ticaret yolu üzerindeydi. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarına geçit vermiyorlardı. Kendilerine işkenceler eden Mekkelilere yol vermiyorlardı. Kervanlarını vuruyorlardı. Mekke liderleri Peygamber Efendimiz'e mektup gönderiyorlar. Mektuplarında Hudeybiye anlaşmasının bir maddesini iptal ettiklerini bildiriyorlardı. O madde Mekkelilerden biri Medine'ye sığınmak ister de Medine'ye gelirse o tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu maddeyi iptal ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e mektup gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektubunda Ebu Basir'e gel, Medine'ye gel diyordu. Ebu Basir için vuslat, kavuşmak ufuklarda gözüküyordu. Yollara düşebilseydi, sevgiliye ulaşabilseydi, gül yüzünü seyredebilseydi, manalar dolu kelamlarını dinleyebilseydi, peygamber iklimini terennüm edebilseydi, kalbinin derinliklerinden bir ah yükseliyordu. Ah vuslat diyordu. Mektubunu tekrar tekrar okuyordu sevgilinin. Yüzüne sürüyordu. Gözleri yağmur misaliydi. Ama Ebu Basir ağır hastaydı. Takati yoktu. Yürümeye mecali yoktu. Çevresinde asil arkadaşları melul mahzundu. Bu güzel mümin gidiyordu. Bu yiğit mümin ebedi aleme gidiyordu. Bir çığır açmış Müslüman dünyaya veda ediyordu. Belli ki vuslat mümkün değildi. Allah'ın Resulüne vuslat gözükmüyordu. Ama asıl olan bu alem değildi ki. Burası çok kısaydı. Bugün buradaydık, yarın asıl hayata geçiyorduk, sonsuz aleme yürüyorduk. Asıl vuslatsa oradaydı. Asıl beraberlik orada olacaktı. Orada firak yoktu. Orada ayrılık yoktu. Orada hüzün yoktu. Ne kadar muhteşemdi. Müminin ta can evine düşen bir rahmet damlasıydı. Bir gün sevgili Allah'ın Resulü ümmetine sesleniyordu. Başınıza büyük dertler, musibetler geldiğinde benim yokluğumu hatırlayın buyuruyordu. En büyük sevgili olmadıktan sonra bu dünyanın musibetleri ne ki? Onun yokluğundan daha derin bir yara olabilir miydi? Uhud Savaşı'ydı. Sümeyra Hatun Peygamber Efendimizin şehit olduğu şayasını duymuştu. Ekmek yapıyordu. Fırının başında ekmek yapıyordu. Yerinden bir ok gibi fırlamıştı. Asıl fırın şimdi onun içinde yanıyordu. Süratle Uhud'a koşuyordu. Develer üzerinde şehitler getiriliyordu. Sümeyra Hatun ulaştığı her insana Resulullah nerede? Resulullah ne halde diye soruyordu. Şehitler develer üzerinde getiriliyordu. Ey Sümeyra diyorlardı. Şu devenin üzerindeki şehit oğlundur. Şu da kocandır diyorlardı. O ise Resulullah nerede? Resulullah ne halde? Diyordu. Sümeyra Hatun, şu devenin üzerindeki şehit babandır. Şu da amcandır diyorlardı. Sümeyra Hatunsa koşuyordu. Bütün varlığıyla soruyordu. Resulullah nerede? Resulullah'a bir şey oldu mu? Ve Sümeyra Hatun Peygamber Efendimiz'i görüyordu. Sağ salimdi. Sümeyra Hatun, ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen sağ olduktan sonra dünyanın bütün musibetleri benim için küçüktür diyordu. O yoksa en büyük musibetin içine düşmüşüz demekti. Onun yokluğundan daha büyük mahrumiyet olabilir miydi? Onun yokluğundan daha büyük acı olabilir miydi? Büyük şair Akif'in Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinde peygamber sevgisini dile getiren bir bölüm vardı. Ta Sudan'dan Medine yollarına düşen asil bir müminden söz ediyordu. Peygamber Efendimiz'e dair derin bir muhabbeti dillendiriyordu. Ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Tertemiz makamına can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Dayan dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül bitmez değil ki, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev bark ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben Sudan diyarını geçtim. 3 ay Mekke deyip çölleri çiğnedim. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem bağlandığı günden beri iradene senin. Haram oldu bana yollarda durmak bir an için. Yaratılmış bütün varlıklarla sohbet ettim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık acına katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek sana gelen yüreklere acı mı, merhamet mi gerek? Demir örtünü kaldır tertemiz mezarından, bu hasta ruhumu ayırma artık toprağından. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah. Ne gördüm? Ah, serilmiş zemine Sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Dışarıya çıkarılıp yıkanınca, giydirilince kefeni, baki mezarlığa gömüldü şehidin vücudu. Fakat ölümsüz ruhu harem-i şerifte durdu. Ebu Basir derin bir özlemle gözlerini yumuyordu. Asıl hayat ahiretti. Asıl vuslat ebedi alemdeydi. Ebu Basir'in arkadaşları bu yiğit mümini yıkıyor, kefenliyor ve cenaze namazını kılıyordu ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün öyle buyuruyordu. Ebu Basir Mekke'ye götürülürken öyle hitap ediyordu. Keşke yanında başkaları da olsaydı buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Zat-ı Kerim duyuyordu. Sevgili Resulünün temennisine cevap veriyordu. Kısa zamanda Ebu Basir'in çevresi yiğit müminlerle doluyordu. 300 mümin çevresine oluşuyordu. Müminler için bir çıkış yolu oluyordu. Müminler sahili selamet oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

mabede mutlak sen de girip çıkasın. Her sesten işte vaktinin namazını kılasın. Allah'ın rahmetiyle dolup taşasın. Hakkın davetçisi ezan-ı Muhammed ile, cennet davetçisi.

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar, ferde raci sadmeden efrad olurmuş lerzedar. Biz neyiz seyreyle artık, bir de fikret neymişiz? Din de kürkün aynı olmuş, ters çevirmiş giymişiz. Nehy-i maruf emri münkerdir gezen meydanda. Bak en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. Kırkın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin göstermeyin, fes külah kalpak sarık vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir velvele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayb hazinenden bize.

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

ما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون

بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

بكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ

بكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız, devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
7: İnşallah.
6: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
6: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
7: Amin.
6: Buyurun hocam.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur Külliyatı'ndan El Mesnevi'yül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha hakikatlara zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecit Nursi.
6: Tercüme Abdülmecit Nursi'ye ait.
7: Evet.
6: Nerede yazılmıştı?
7: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
6: Evet.
7: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı

Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye, yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle de irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid, hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur
hükema ve ulemanın mesleğinde. Git

0: etmeyip Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu mekalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indana hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih: arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma: bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şey vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma: sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma: Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayrimütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller Şems'in timsali olup Şems'ten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir Şems'in maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik Şems-i Ezel'in şualar menzilesinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat Şems-i Ezel'e isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muahit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebet tar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
0: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müessere ederse.
0: Amin.
1: Eğer. Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müessere eylesin inşallah.
0: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
0: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim, o aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun
bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimse, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün gelende.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
9: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
8: Ya.

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvel kulli şeyin ve ahire. Ya ilahe kulli şeyin ve sani'ah.

0: رازق كل شيء وخالقه، يا فاطر كل شيء ومليكه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا مسبب كل شيء ومقدره، يا مربي كل شيء ومدبره، يا مكور كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin, ya men la yulhihi kavlun an kavlin, ya men la yughallituhu su'alun an su'alin, ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin, ya men şeraha bil islami sudural mu'minin, يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: Adl.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya Rabbi.

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجيز بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava bügür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini içerisine alan bu güzel kitaptan inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Atani Cibrilu, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men edreke ahade valideyhi, bir kimsenin yanında anne ve babası yetişti, yaşadı. Yani anne ve babası o insanın ömründe yetişti ve yanında yaşadı. Femate, o kimse öldü. Fedahalen nar, o adam ateşe gitti. فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ, Allah onu uzak etsin. Allah onu uzak etsin. قُلْ اَم۪ينَ, de ki amin de. Bu duaya amin de diye Cebrail aleyhisselam peygamberimize hitap ediyor. فَقُلْتُ amin, ben de dedim ki amin. Peygamberimiz de o şekilde buyuruyor. Anne babası yanında yaşıyor ama daha sonra kendisi ölüyor ve bu kimse cehenneme giriyor. Bu kimse Allah'tan uzak olsun, Allah'tan uzak olsun diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Cebrail aleyhisselam diyor ki bu duaya amin de. Ve o da diyor ki amin. Bu kadar kötü bir beddua. Allah korusun. Sonra gale dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed. Men edreke şehre ramazane. Bir kimse ki Ramazan ayına, şehri Ramazan'a ulaştı. O ayı idrak etti. O ayda yaşadı. Femâte, o kimse öldü. Felem yuğfer lehu, o affedilmemiş ise. Fe udkhilen nara, ne yaptı? Cehenneme girdi. Allah korusun. Fe ba'adehu Allah, Allah o kimseyi uzak etsin. Allah o kimseyi uzak etsin. Kul amin, de ki amin de. Cebrail aleyhisselam peygamberimize diyor. Peygamberimiz de fekultu, ben de dedim ki amin, amin. Bu duaya ben de amin dedim. Değerli kardeşlerim, anne babanın hakkı çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız birçok ayeti celilede Allah-u Teala kendisine şirk koşulmamasını emreder. Ondan sonra kendisine ibadet edilmesini emreder. Ve onun akabinden hemen anne ve babaya iyiliği emrediyor. Anne ve baba bir insanın dünyaya geliş sebebidir. Bir vesiledir. Anne baba ne kadar kötü olursa olsun, Allah korusun, müşrik olabilir, layık olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bununla birlikte dünyalık olarak onların hacetlerini, dileklerini, arzularını yerine getirme, onlara saygı gösterme bir Müslümanın görevidir. Fakat Allah'a isyan söz konusuysa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme isyan söz konusuysa, o zaman onların emir ve istekleri yerine getirilmez. Fakat dünyalık olan isteklerinde onlara itaat etmek gereklidir. Ve bu nedenle dinimiz anne ve babaya saygı göstermeye, onlara iyilik yapmaya önem vermiş ve her fırsatta bize bunu hatırlatmıştır. Çünkü kişi anne ve babasına iyilik ettiği zaman Allah'a karşı görevini yerine getirmiş olur, Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Bu nedenle sevap kazanır. Bununla birlikte anne ve babasının duasını almak suretiyle de büyük bir nimete nail olur. Çünkü anne ve babanın duası Allah katında makbul olan dualardandır. Ve hatta bir hadis-i şerifte babanın duası peygamberlerin ümmetine duası gibidir diyor peygamberimiz. Bu nedenle onlara iyilik yaptığımız zaman, onlara iyi davrandığımız zaman biz Rabbimize karşı görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bununla birlikte de onların duasını almak suretiyle de rahat bir hayata ve büyük bir nimete nail olmuş oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya,
bir kimse yaşlılığındığı zaman hürmet görmesini istiyorsa ne yapacak? Kendisi yaşlılara hürmet etsin. Yaşlılara iyi davransın ki o da yaşlanacaktır. Hepimiz yaşlanacağız ve bir gün biz de muhtaç duruma düşeceğiz. Çünkü yaşlılık nedir? Acziyettir. Allah-u Teala bir insana güçma düşeceğiz. Çünkü yaşlılık nedir? Acziyettir. Allah-u Teala bir insana güç kuvvet verir ama kime de diyor?

suretiyle görevimizi yerine getireceğiz. Onlar sağken, yanımızdayken gereken hürmeti, saygıyı, iyiliği de göstereceğiz. Allah-u Teala ne diyor? Onlara öf bile demeyin. Bırak kaba davranmayı, hakaret etmeyi, dövmeyi, saygısızlık yapmayı, onlara öf bile demeyin. Onların yanında sesinizi bize yükseltmeyin. Onlara iyilikle muamele edin, güzellikle muamele edin, hürmet gösterin, saygı gösterin, ihtiyaçlarını yerine getirin. Ve şunu söyleyeyim, müşahadelerimiz, tecrübelerimiz şunu gösteriyor. Kim anne ve babasına iyilik yaparsa, hürmet yapmışsa, saygı göstermişse, onları kırmamışsa, o insanlar hem dünyada rahat bir hayat yaşıyorlar, yaşlandıkları zaman da güzel bir hayat yaşıyorlar, izzet ve ikram, hürmet görüyorlar, sıkıntı çekmiyorlar ve inşallah da vefat ettikten sonra kabirde de ve o bir dünyada da iyiliklerin neticesini elbette göreceklerdir. Biz bunu dünyadayken birçok insan üzerinde gördük ve müşahede ettik. İşte Allah-u Teala insana bir fırsat vermiş. Diyor ki ey insan, al bu fırsatı değerlendir. Eğer anne baban senin yanında yaşlanıyorsa, eğer sen cenneti kazanamamışsan Allah'tan uzak ol diyor. Peygamber böyle bir dua ediyor. Cebrail böyle bir dua ediyor. Peygamberimiz de o duaya amin diyor. Niye? Fırsatı değerlendirememişsin, cenneti kaçırmışsın, anne babana saygısızlık yapmışsın, iyilik yapmamışsın, hürmet yapmamışsın, ona eziyet etmişsin. Böyle bir davranış içerisine girmişsin, fırsatı tepmişsin, o fırsattan sonra da Allah muhafaza cehenneme girmişsin. İşte böyle bir insan, eline geçen fırsatı değerlendiremeyen bir insan da bırak ne hali varsa görsün denir. Bu nedenle anne ve babanın kıymetini iyi bilelim. Allah onları elden ayaktan düşürmesin. Allah kimseye muhtaç duruma düşürmesin. Ve bir evde de yaşlı varsa, bir evde de hasta varsa, bir evde de yetim varsa bilin ki o evde bereket olur, bolluk olur, güzellik olur, rahmet olur. Melekler o eve gelir ve onlara iyilik yapıldığı müddetçe de o rahmet ve bereket devam eder. Ama onlara da kötülük yapılırsa, saygısızlık yapılırsa, hakaret de yapılırsa hem Allah öfkelenir hem meleklere Allah öfkesini belirtir ve melekler de o kimseye lanet eder. İşte okuduğumuz hadis-i şerifte ne diyor? Anne babası yanında yaşıyor fakat onlara gereken izzeti ikramı gösteremiyor, göstermiyor, iyi davranmıyor. O fırsatı değerlendirmeyen bir insan ölüp cehenneme girdi mi Allah'ın rahmetinden, bereketinden uzak olsun diye Peygamberimiz dua ediyor. İkinci kimse kim? Mübarek şehri Ramazan geliyor, o mübarek ay geliyor. Şeytanların bağlandığı, cennet kapılarının açıldığı, günahların bağışlandığı rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı geliyor. Bu ayı idrak ediyor adam ama affedilmiyor, cehenneme giriyor. Elbette bu adamın burnu sürtülsün, elbette bu adam Allah'tan uzak kalsın değil mi? İşte Cebrail aleyhisselam bu şekilde dua ediyor ve Peygamberimize de diyor ki amin de ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberimiz de bu duayı amin diyor. Kim bu Cebrail'i gönderen? Allah-u Teala. Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı peygamberine gönderiyor ve bu şekilde dua etmesini söylüyor ve Peygamberimiz de o duayı amin diyor ve sen amin de diyor. Ramazan ayı değerli bir aydır. Bu ayı fırsat bilelim ve bu ayın güzelliklerinden, mağfiretinden, rahmetinden istifade etmeye çalışalım. Çünkü bu ay gelip değerlendiremezsek ve affedilmesek de ikinci bir hem cehenneme gidiyoruz hem de İlahi rahmetten kovuluyoruz. Yani affedilmeme gibi bir tehlike söz konusu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmama gibi bir tehlike söz konusu. Ölüp gidiyor. Diyor Allah'tan uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Ve üçüncü bir kesimi sayıyor ki ve diyor ki قَالَ وَمَنْ زُكِرْتَ عِنْدَهُ Bir kimse ki onun yanında sen zikredildin. Senin adın geçti. فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْكَ Senin üzerine salavat getirmedi, salat getirmedi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçiyor. O adı geçtiği zaman o kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmiyor. فَمَاتَ O kimse öldü. فَدَخَلَ النَّارَ Ateşe girdi. فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ Allah-u Teala'dan uzak olsun, Allah onu uzak etsin. قُلْ اَم۪ين De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amin. Fekultu ben de dedim ki amin. Ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geldiği zaman, zikredildiği zaman biz ne yapacağız? Hemen salavat-ı şerife getireceğiz. O salavatı getirme

0: hem peygamberimizi övme, yüceltme, ona duada bulunma, hem de kendimizin affedilmesine bir sebep ve vesile. Çünkü biliyorsunuz, inşallah devam eden hadis-i şerifte bunu anlatacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor, diyor ki atani Cibrilu, Cebrail bana geldi. Fekale ya Muhammed, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men salla aleyke min ümmetike salaten. Senin ümmetinden bir kimse sana bir kere salavat getirirse, salat getirirse, yani Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyine Muhammed, böyle de dese yeterlidir. Biliyorsunuz birçok salavat çeşitleri vardır. Veya salli barek, namazlarda son oturuşlarda okuyoruz biliyorsunuz. Bunları da okursa, salavat getirirse ne olur? Bak sevaba bakın. Keteballahu lehu bihe aşra hasenatin. Allah-u Teala o kimseye 10 tane sevap yazar. Ve maha anhu aşra seyyiat. Ve Allah-u Teala o kimsenin 10 tane de günahını, kötülüğünü kaldırır, yok eder. Ve rafa'ahu bihe aşra derecat. Ve Allah onu 10 derecede yükseltir. Bakın peygamberimize bir salavat getirdiğimiz zaman aldığımız sevaplara bakın. 10 tane sevap alıyoruz. Hasene yazılıyor, iyilik yazılıyor. 10 tane günahımız, kötülüğümüz, hatamız siliniyor. Ve Allah katında 10 derecede yükselmiş oluyoruz. Allah bizi 10 derece yükseliyor. Bir salavata karşılık bu. Bunun değerini bilelim. Elbette ki peygamberin değerini bilmeyen, kıymetini bilmeyen, onun getirdiği dine, şeriata inanmayan, kabul etmeyen, hükmetmeyen, onaylamayan, hayatına tatbik etmeyen bir kimse hüsrana uğramıştır. Salavat getirirken zaten hepsini içine alarak biz diyoruz ki, yani salavat getirirken işte peygamberimizin özelliklerini zikrediyoruz. Onun ne kadar büyük bir yer olduğunu, yere sahip olduğunu, Allah katında ne büyük derecelere ulaştığını biliyoruz, onu kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala nebisine merhamet ederek onun şanını büyütmüş ve mevkisini yüceltmiştir. Allah-u Teala'nın melekleri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua eder, istiğfar ederler. Allah'tan onun en yüksek mertebelere ermesini, dininin bütün dinlerden açık ve üstün olmasını, en iyi mükafatın ona verilmesini ve onun hürmete şayan bir kul ve peygamber olmasını talep ederler. Neticede o ümmetine en büyük hayrı getirmiştir. Fazileti getirmiştir. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Müminler olarak ey peygamberimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, salat ve selam sana olsun. Çünkü müminler, siz de ona salat ve selam getirin. Onun emirlerini yüceltin. Onun şeriatına uyun. Onun üzerindeki hakkı çok büyüktür. Bizim üzerimizde peygamberimizin hakkı çok büyüktür. Çünkü onun getirdikleriyle amel etmek suretiyle biz hayatımızı kurtarıyoruz. Hem bu dünyada kendimizi kurtaracağız, hem de ahirette hesap gününde kendimizi kurtarmış olacağız ki biz onun hakkını ödeyemeyiz. O sapıklıktan hidayete, cahiliyetin karanlığından İslam'ın nuruna çıkmamıza sebep olmuştur. Aydınlık getirmiştir, bu güzel dini getirmiştir. O öyle bir nur ki bizleri karanlıktan kurtulmamız için Allah onu kuluna açık ayetler halinde böyle getirmiş ve göstermiştir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? Peygamberimize bol bol salavat getireceğiz ki onun adı anıldığı zaman getirilen her salavat bize böyle bir mükafat getiriyor. 10 iyilik yazılıyor, 10 tane günah kötülük siliniyor ve Allah katında 10 derecede yükseltiliyor. Ve kâle lehu, onun için der ki el melekü, bir melek, misle mâ kâle leke. Ha, bir de melek ayrıyeten diyor ki o getirdiğin salat ve selam gibi sana da aynısı olsun. Melek bizim için dua ediyor. Nasıl biz peygamberimizin şanını yüceltiyorsak, ona duada bulunuyorsak, melek de aynı şekilde bize duada bulunuyor. Salavat getirmenin fazileti bu. Peygamberimiz de diyor ki kultu ya Cibrilu, ya Cebrail, ve mâ zâkel melekü, bu melek nedir? Hani bahsettiğim bu melek nedir? Merak ediyor peygamberimiz. Kale, Cebrail aleyhisselam da şöyle diyor. İnnallâhe azze ve celle, muhakkak ki Allah azze ve celle vekkele bike meleken, senin için bir melek vekil tayin etti. Min ledün halegeke ile eyyeb aseke. Ta ki yaratılmandan başlıyor, ta ki tekrar diriltileceğin güne, yani kıyamet gününe kadar. La yusalli aleyke ahadun min ummetike. senin ümmetinden sana salat getiren bir kimse olmasın ki illa kale ve ente sallallahu aleyk, o melek o kimseye de der ki Allah'ın salatı senin üzerine olsun diye diyor, cevap verir ve o kişi hakkında duada bulunur. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala rahmet sahibi, mağfiret sahibi, kerem, cömert, cevat, görüyorsunuz bize ne güzel imkanlar sunmuş. Öyle güzel bir peygamberi bize bahşetmiş ve bizden istediğini onun anını aldığı zaman hemen onun hem sünnetine tabi olacağız, onunla birlikte ona salat getireceğiz. Bir salat getirmenin faydasını görüyor musunuz? 10 tane sevap yazılıyor, 10 günahımız siliniyor, Allah katında 10 derece yükseliyoruz ve bununla birlikte ta peygamberimizin kıyamet günde tekrar dirilteceği güne kadar bir melek salat getiren, selam getiren o insana ne diyor? Allah'ın selamı senin de üzerine olsun, salat senin de üzerine olsun, istiğfar, dua, rahmet, bereket, yücelik senin de üzerine olsun diye bir melek bizlere dua ediyor. Allah-u Teala bizleri bu şerefe nail olan kullarından eylesin. Bizlere güzellikler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bir hadis bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi, geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Gözyaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım. Kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin çocuğu.

bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş

nefeste, Hakk'ı zikret her nefeste, şu bülbülde, bu kafeste, senin aşkın var Allah'ım.

Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler. Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Bir işare bir aşık namur şanımız. Göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bakmayın dost için canı başına. Meydanına geldik can savaşına. Bakınca ve çine hilal kaşına. Bize öl demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Hulusi rakipler etse de bühtan. Yolundan kalır mı hakiki kervan. O yarın yolunda verip bağışı can. Bize yol demez de ya ne söylerler. Bize yol demez de ya ne söylerler.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın ışıyan yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakşolan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zaman da aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
1: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ağlar anam. Ben doluksam gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem sine çak eyler, siyah bağlar anam. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der. Mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

hak-ı zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp tak-ı zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin. Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nameyle yürekler dolu versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım, sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum, hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki ezansız kalacak. Ayasofya'm, Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

0: 5:28 Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
1: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
0: Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat.

Bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Elleri kuryası Ebu Leheblerin, cehillerin, firavunların zulmü bitmek bilmedi. Ama siz direndiniz. Çıkmaz bir yoldu bu. Ama çıkılmalıydı birlikte. Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yortularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacalı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekkeli bir mümindi. İslam'la şereflenmişti. Ama bunun bedeli olurdu. Hem de ağır bir bedel olurdu. Önce toplum baskısına uğruyordu. En yakınları daha ağır baskı altına alıyorlardı. Ebu Basir aç kalıyordu, susuz kalıyordu. Ama kalbinde bir halavet vardı, bir güzellik vardı, bir huzur vardı. O İslam'la şereflenmişti. Asıl o zaman varoluş nedenini yakalamıştı. Asıl o zaman kalbinde inşirahlar hissetmişti. Asıl o zaman hayatın anlamına ulaşmıştı. Toplumun baskısı, yakınlarının baskısı onun bedenini yorgun düşürüyordu, bitap düşürüyordu ama kalbine ne yapabilirlerdi? Gönül ferman dinler miydi? Sonra işkence ediyorlardı, ağır işkencelere uğruyordu. İslam'dan uzaklaşmasını, İslam'ı terk etmesini istiyorlardı. Ebu Basir ise onlara hayret ediyordu. Onlar ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Ebu Basir Rahman-ı Rahim'i bırakacaktı da zavallı putlara gönül verecekti, kalbini verecekti. Hiçbir hareketi olmayan donuk taşlar insana ne söylesinler, ne söyleyebilirler? Ne kadar içi yanıyordu Ebu Basir'in. Dün kendisi de bu taşlara, tunçlara kalbini vermişti. Onların etkin olduklarını sanıyordu. Ama şimdi insanın bu denli düşüş içre olduğuna içi yanıyor ve hala putlara kalplerini verenlere hayret ediyordu. İnsan Rahman Rahim'ini bulamazsa kendi elleriyle putlar yapıyor, sonra da kendi elleriyle yaptığı bu putlara tapıyordu. Kendinden aciz varlığı daha etkin bir varlık diye bir garabete düşüyordu. İnsan varoluş sırrına ulaşınca zavallı aciz ve fani varlıklara kalbini verebilir miydi? O kalbinin sahibini bulmuştu. O mülkün sahibini bulmuştu. Ayette öyleydi. Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İlah özelliği taşıyan hiçbir varlık yoktur. Ve onun bu nedenle eşi, benzeri ve ortağı yoktur buyuruluyor. Ebu Basir zincirlere bağlıydı. Kaçamasın diye zincirlere bağlamışlardı. Onu mahkum etmişlerdi. Onu esir konumuna düşürmüşlerdi. Öyle sanıyorlardı. Oysa asıl özgür olan Ebu Basir'di. O asil özgürlüğe kavuşmuştu. O asıl özgürlüğe ulaşmıştı. Özgürlük ne demekti? İnsan hakikatte nasıl özgür olurdu? Özgürlük ancak özgür olanlar için söz konusuydu. Özgür olmayanların, özünde gürlük, özünde inşirah olmayanların, özü boşlukta olanların özgür olası nasıl mümkün olurdu? Putlara kendini mahkum edenler, kullara kendini mahkum edenler, bir kulun adımlarını, izlerini takip edenler, hayatını bir insana bağlamak şeklinde algılayanlar nasıl özgür olabileceklerdi? Kula kulluk yapanlar nasıl özgür olsunlardı? Eşyaya, maddeye, makama kalbini rapt edenlerin özleri gür olabilir miydi? Ebu Basir zincirlerle bağlıydı. Ama kalbi Rabbani iklimdeydi. Rabbini içinde duyuyordu. Rahman-ı Rahim ile için için, içli içli konuşuyordu. Asıl esaret kalbin zincirlere vurulmuş olmasındaydı. Özgürlükten mahrum olmaktı. Kalplerde olan neydi? Kalp kime bağlanmıştı?
kimlere bağlanmıştı? Zavallı varlıklara bağlananlar kendi elleriyle kendi kalplerini zincirlere bağlayanlardı.

Ebu Basir sevgiliye giden yolları gözlüyordu. Bir yol buluyor, Mekke'den kaçıyor ve sevgilinin kentine geliyordu. Allah'ın Resulü'nün şehrine geliyordu, Medine'ye geliyordu. Ama bir anlaşma vardı, Hudeybiye anlaşması vardı.

oluyorlardı. Bir kuvvet oluyorlardı. İs Vadisi Mekke-Şam ticaret yolu üzerindeydi. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarına geçit vermiyorlardı. Kendilerine işkenceler eden Mekkelilere yol vermiyorlardı. Kervanlarını vuruyorlardı. Mekke liderleri Peygamber Efendimiz'e mektup gönderiyorlar. Mektuplarında Hudeybiye anlaşmasının bir maddesini iptal ettiklerini bildiriyorlardı. O madde, Mekkelilerden biri Medine'ye sığınmak ister de Medine'ye gelirse o tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu maddeyi iptal ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e mektup gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektubunda Ebu Basir'e gel, Medine'ye gel diyordu. Ebu Basir için vuslat, kavuşmak ufuklarda gözüküyordu. Yollara düşebilseydi, sevgiliye ulaşabilseydi, gül yüzünü seyredebilseydi, manalar dolu kelamlarını dinleyebilseydi, peygamber iklimini terennüm edebilseydi, kalbinin derinliklerinden bir ah yükseliyordu. Ah vuslat diyordu. Mektubunu tekrar tekrar okuyordu sevgilinin. Yüzüne sürüyordu. Gözleri yağmur misaliydi. Ama Ebu Basir ağır hastaydı. Takati yoktu. Yürümeye mecali yoktu. Çevresinde asil arkadaşları melul mahzundu. Bu güzel mümin gidiyordu. Bu yiğit mümin ebedi aleme gidiyordu. Bir çığır açmış Müslüman dünyaya veda ediyordu. Belli ki vuslat mümkün değildi. Allah'ın Resulüne vuslat gözükmüyordu. Ama asıl olan bu alem değildi ki. Burası çok kısaydı. Bugün buradaydık, yarın asıl hayata geçiyorduk, sonsuz aleme yürüyorduk. Asıl vuslatsa oradaydı. Asıl beraberlik orada olacaktı. Orada firak yoktu. Orada ayrılık yoktu. Orada hüzün yoktu. Ne kadar muhteşemdi. Müminin ta can evine düşen bir rahmet damlasıydı. Bir gün sevgili, Allah'ın Resulü ümmetine sesleniyordu. Başınıza büyük dertler, musibetler geldiğinde benim yokluğumu hatırlayın buyuruyordu. En büyük sevgili olmadıktan sonra bu dünyanın musibetleri ne ki? Onun yokluğundan daha derin bir yara olabilir miydi? Uhud Savaşı'ydı. Sümeyra Hatun Peygamber Efendimizin şehit olduğu şayasını duymuştu. Ekmek yapıyordu. Fırının başında ekmek yapıyordu. Yerinden bir ok gibi fırlamıştı. Asıl fırın şimdi onun içinde yanıyordu. Süratle Uhud'a koşuyordu. Develer üzerinde şehitler getiriliyordu. Sümeyra Hatun ulaştığı her insana Resulullah nerede? Resulullah ne halde diye soruyordu. Şehitler develer üzerinde getiriliyordu. Ey Sümeyra diyorlardı. Şu devenin üzerindeki şehit oğlundur. Şu da kocandır diyorlardı. O ise Resulullah nerede? Resulullah ne halde diyordu. Sümeyra Hatun, şu devenin üzerindeki şehit babandır, şu da amcandır diyorlardı. Sümeyra Hatunsa koşuyordu, bütün varlığıyla soruyordu, Resulullah nerede? Resulullah'a bir şey oldu mu? Ve Sümeyra Hatun Peygamber Efendimiz'i görüyordu, sağ salimdi. Sümeyra Hatun, ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen sağ olduktan sonra dünyanın bütün musibetleri benim için küçüktür diyordu. O yoksa en büyük musibetin içine düşmüşüz demekti. Onun yokluğundan daha büyük mahrumiyet olabilir miydi? Onun yokluğundan daha büyük acı olabilir miydi? Büyük şair Akif'in Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinde peygamber sevgisini dile getiren bir bölüm vardı. Ta Sudan'dan Medine yollarına düşen asil bir mümin

0: kendinden söz ediyordu. Peygamber Efendimiz'e dair derin bir muhabbeti dillendiriyordu. Ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Tertemiz makamına can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Dayan dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül bitmez değil ki, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev bark ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben sudan diyarını geçtim. 3 ay Mekke deyip çölleri çiğnedim. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem bağlandığı günden beri iradene senin. Haram oldu bana yollarda durmak bir an için. Yaratılmış bütün varlıklarla sohbet ettim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık acına katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek sana gelen yüreklere acı mı, merhamet mi gerek? Demir örtünü kaldır tertemiz mezarından. Bu hasta ruhumu ayırma artık toprağından. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah. Ne gördüm? Ah, serilmiş zemine sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Dışarıya çıkarılıp yıkanınca, giydirilince kefeni, baki mezarlığa gömüldü şehidin vücudu. Fakat ölümsüz ruhu harem-i şerifte durdu. Ebu Basir derin bir özlemle gözlerini yumuyordu. Asıl hayat ahiretti. Asıl vuslat ebedi alemdeydi. Ebu Basir'in arkadaşları bu yiğit mümini yıkıyor, kefenliyor ve cenaze namazını kılıyordu ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün öyle buyuruyordu. Ebu Basir Mekke'ye götürülürken öyle hitap ediyordu. Keşke yanında başkaları da olsaydı buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Zat-ı Kerim duyuyordu. Sevgili Resulünün temennisine cevap veriyordu. Kısa zamanda Ebu Basir'in çevresi yiğit müminlerle doluyordu. 300 mümin çevresine oluşuyordu. Müminler için bir çıkış yolu oluyordu. Müminler sahili selamet oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de ühdan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

Son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu, siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde. Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin, iniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların, rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların, nerede o cezbe ki anlasın martıların, bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı.

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını bin bir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışlarım şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik ruhların en sersefil boşluğu, mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar. Gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi nazile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için

0: Ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esma-ül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Er-Rahman ismi celilini sizlerle paylaşacağız inşallah. Er-Rahman Celle Celaluhu. Dünyada iyi de olsa, kötü de olsa, mümin de olsa, kafir de olsa, canlı da olsa, cansız da olsa, hiçbir ayırım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren Zatın ismidir. Er-Rahman. Er-Rahim. Bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden Zatın ismidir. Yani Er-Rahman dünyaya, Er-Rahim ise külli manada ahirete bakıyor. Yüce Rabbimizin bu iki ismini tam anlamıyla kavrayabilmek için önce özellikle ilahi rahmetin boyutlarını bilmek lazımdır. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın rahmetini bizlere şöyle anlatır. Şüphesiz Allah'ın 100 rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki, mahlukat kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. 99 rahmet ise kıyamet günü içindir. Rahmeti düşünüp tefekkür ederken beynimizin sınırlarını sadece bu yüzde bir oranındaki rahmet için zorlamaktayız. Kavrayabildiklerimizi toplayıp onun 100 katını düşünerek de o dehşetli kıyamet gününde kullarını sarmalayacak olan o engin rahmet deryasına ulaşabiliriz. Kainata tefekkürle bakan her göz, yaratılmış her şeye nakış nakış merhamet işlendiğini görür. Kasas suresinde bu hakikat şöyle anlatılır. Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, onun lütfundan arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Şu sonsuz kainatı şenlendiren, ışıklandıran işte bu rahmettir. Gündüzünü güneşle aydınlatıp, güneşin her varlığa ışığını
ve ısısını sunuşundaki sırlarla kullarına Rahman ismini tefekkür ettiren, gecesini ay ve yıldızlarla donatıp semayı ışıklı bir festival alanına çeviren ve gecenin o çok özel vuslat saatleriyle kuluna Rahim ismini tefekkür ettiren yine o rahmettir. Şu sonsuz kainatı birbirine çarpmadan, her biri apayrı ihtiyaçlar içinde olan bin bir çeşit hayvan ve bitki türünün hiçbirini unutmayıp muhteşem bir nizamla koruyan, sevk ve idare eden, türeten ve yayan yine o ilahi rahmetiyledir. Bir dalda minicik bir kuş gagasındaki solucanı o rahmetle koyar yavrusunun ağzına. Bir küçücük tavuk civcivlerini o rahmetle alır kanatlarının altına. Yırtıcı bir hayvan da olsa aslan, yavrusunu özenle yalayarak temizlerken o rahmetin eserini sergiler gören gözlere. Ağaçlar o rahmetle meyveye durur. Başaklar o rahmetin tecellisiyle ürün verir. Çiçekler renk ve koku cümbüşüyle raks eder dünya sahnesinde ve bunlar yine o rahmet sebebiyle. Bulutlar göklerden rahmeti yeryüzüne indirirler ve her bir yağmur tanesini bir melek yüklenerek ilahi rahmetin boyutlarını sergilerler düşünülebilen kafalara. Furkan suresinde rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye buyuran yine o rahmetin sahibidir. Bir koca ağacı tüm varlığıyla meyve vermeye yönelten o Rahim-i Mutlak, bütün kainatı da kainatın meyvesi olan insana yöneltmiş ve adeta emrine amade kılmıştır o engin rahmetiyle. Kur'an-ı Kerim'in rahmet suresi olan Rahman suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyrulur: Rahman Kur'an'ı öğretti, İnsanı yarattı ve ona beyanı, açıklamayı öğretti. İnsanın yaratılışı da bu rahmet sebebiyledir. Allah Celle Celaluhu rahmeti gereği de kulunu başıboş bırakmamış, ona yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i gönderdi.

Bakara Suresi. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. En'am Suresi. İşte bu Kur'an'da, Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Yunus Suresi. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Bakara Suresi. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. En'am Suresi. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. A'raf Suresi. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de yöneldik. Allah buyurdu ki, azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır, o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Aziz kardeşlerim, madem ki rahmet bu kadar cazip, bu kadar güzeldir, o halde insana neden yaratıldığını bilmek ve kendisini yaratan o yüce kudreti tanımak düşer. İnsanoğluna akıl bahşeden Allah Celle Celaluhu, ondan kendisini bilmesini ve ona ortak koşmadan kulluk etmesini emretmektedir. Kutsi bir hadis-i şerifte, ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamakla karşılarım buyurmuştur. O halde insan, kainatı sarmalayan bu sonsuz rahmete yapışmalı, o celal ve ikram sahibi sultana muhatap olmanın yollarını aramalı, acziyetini idrak ederek Rabbine sığınmalı, dünyanın elem ve sıkıntılarından kurtulmalıdır. Zira kainatı insanın emrine veren o yüce yaradan, bunca nimetlerine karşılık kulundan halis bir şükür, saf ve ciddi bir hürmet beklemektedir. İnsanın maneviyatına da
rahmet mührü vurulmuştur. Yüce Allah, kalplere nakışladığı merhamet duygusu ile kullarını da birbirlerinin yardımına koşturur. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, İnsana merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Elçisi ve Habibi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama uyulmasını emreden Yüce Allah, kulunun ötelere olan bağını merhamet ve sevgiyle kurmasını ister. Zira engin rahmet sahibi olan Yüce Yaradan, kullarına yolunu göstersin diye gönderdiği sevgili kuluna, Habibine yerleri ve gökleri, yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibine tüm isimlerinin tecellilerini lütfederek onu Kur'an-ı Kerim'inde Tevbe suresinde andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir buyurarak över ve o peygambere itaat etmemizi emreder. Nur suresi, hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevginin, rahmetin, ihsan ve güzelliğin elçisidir. Ve nitekim Enbiya suresinde şöyle buyrulur: Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Er-Rahim'dir Celle Celaluhu. Er-Rahim, bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin yani inanmış kullarına hasreden zatın ismidir. Allah Rahman ve Rahim'dir. O öylesine mağfiret ve af sahibidir ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Rahman yani rahmet, mağfiret ve acımanın tek merci olarak isimlendirilir. Ve kullarını, Kur'an-ı Kerim'le dost olmuş kullarını, kelamı ile mest ederek, sevgiyle sarmalar ve mütmain kılar akılları. Rahmet yağar gönüllere, bir bahar yağmuru misali, Nisan yağmuru gibi yeşertir kurumuş, çölleşmiş gönülleri.
göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki Rahman'ın huzuruna kul olarak gelmesin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dileyeceksen o şeyden haberdar olan Rahman'dan dile. O 7 göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun? Mülk suresi. O Rahman'dır, o Rahim. Hem Tevvaptır, hem Kerim. O yüceler yücesi, hem Latif'tir, hem Halim. Tevbe kapılarını ecel gelene dek açık tutup, kulunu bağışlamaya hazır olan Rab'dır o. Bakara suresi. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, gizledikleri gerçeği açıklayanlar başkadır. Artık onların tevbelerini çokça kabul edenim, çok merhamet edenim buyurandır o. Allah'tan bağışlanmanı dile. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir buyurarak yol gösterendir o. Babaları dedi ki, ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan önce kardeşini emanet ettiğimde olan gibi olursa, en hayırlı koruyucu Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yusuf suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Zümer suresi. Müjdesiyle kulunu rahmet deryasına daldırandır o. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim, seni isimlerinle tanımayı, sana isimlerinle yaklaşmayı ve sana isimlerinin ışığında kavuşmayı nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, en güzel isimler O'nundur dedik ve bugün de sizlerle Yüce Rabbimizin Rahman ve Rahim isimlerini anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda El-Melik Celle Celaluhu ismi mübarekinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecrile avizeni lebriz etsem, türlenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıcarslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

senin için kör olsam, ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam.

ve anladım. Bu dünyanın gerçek bir varmış, bir yokmuş. Sultanlar, Hakanlar hepten yok olmuş. Meğer her şey yalanmış, hakikat tekmiş. Marifet Allah'la.

0: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha, ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunuver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi, İsa ilah deyip bühtan eyledi, ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın? Onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin, nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin, Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el, hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş? Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne, sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar

tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Evet, kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, Nur İklimi programımızın bu haftaki dersini Mesnevi Nuriye'den yapacağız inşallah Mustafa Hocam'la beraber. Buradan başlayacağız, devamında inşallah bitirmeye niyetlendik. Nasip olursa bitirene kadar inşallah okuyacağız.
2: İnşallah.
1: Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, Allah razı olsun.
1: Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle inşallah bitirmeye niyet ettik. İnşallah başlayıp bitirelim.
2: Amin.
1: Buyurun hocam.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mesnevi-i Nuriye. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. İtizar. Risale-i Nur Külliyatından El Mesnevi-ül Arabi ile muavven büyük üstadın Cihan Baha pek kıymetli şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevheri baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan o azim imanı ve cesim Kur'ani hakikatlara ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatrı kalmış. Fabrika-i dimaiyemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Ancak aslındaki hakaikı evladı vatana gösteren küçük bir aynedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecit Nursi.
1: Tercüme Abdülmecit Nursi'ye ait.
2: Evet.
1: Nerede yazılmıştı?
2: Van. Üstad Hazretleri'nin ilk dönem eserlerindendir. Van'da, Horhor dönemlerinde yazılmış aslı.
1: Evet.
2: Başlayalım inşallah. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi, Mesnevi-i Şerif hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekata kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı. Tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şüphehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu an, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an gibi kalp ve ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersi de irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid, hakikatına mazhar olduğunu yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu an ve İmam-ı Rabbani radıyallahu an ve İmam-ı Gazali radıyallahu an gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da taab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta, o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şüphehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan, bir kanaat veriyor. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatın çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle, gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaret nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi, turuk-u hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir eylemler bir risalenin şifresidir. Hem eylemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatların fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Said Nursi radıyallahu anh.
1: Lemalar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Lehu meqalitus semavati vel ard. Fesubhanellezi biyedihi melakutu kulli şeyin ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Ma min tabbetin illa hu ahizun binasiyatiha. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil. Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetini, haşmetini izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olan hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misal latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervah da zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar-ı desti kudret olan aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur. Birisi amiyane tevhiddir ki Allah'ın şeriki yok ve bu kainat onun mülküdür der. Bu kısım tevhid sahiplerinin fikirce gaflet ve delalete düşmeleri korkusu vardır. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücut onundur, her şey onundur der. La yetezelzel bir itikada sahiptirler. Bu kısım tevhid sahipleri her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mühürünü, damgasını okur. Ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki delalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an-ı Hakim'den istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lemma zımnında izah edeceğiz. Birinci lemma. Bakınız, her bir masnunun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden mağda kimsede o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide emri Rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şey vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icat edilirler ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husure getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci lemma, sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaaz edilen hayat hatemine bakınız. Evet, canlı bir mahluk camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecere-i aleme güzel ve tatlı bir meyvedir. Kevn ve vücuda bir nüvedir ki Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o zihayat gayet hakimane, muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir zihayatı halk etmek, bütün kainatı yeddi tasarrufuna alan Cenab-ı Hak'tan maada hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki mesela bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kainatın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarihi hayatını taallukatıyla beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halık olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbül Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lemma. Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayrimütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki bütün esbab iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi o sikkenin ne mislini ve ne taklidini ne münferiden ve ne müştemian yapmaktan acizdirler. Buna binaen şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsten o şeffaf şeylere inkas etmiş olduklarını hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik şems-i ezelinin şualar menziresinde olan tecelli esmasının noktayı merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineye, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir zihayatta nihayetsiz bir kudret, muahit bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan maada hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hükümle her bir zerreye ve her bir sebebe bir uluhiyet mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip acip muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi nev'iyle yani ebnai cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetleri nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuş denilirse her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. Kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Çok hızlı geçti. Nasıl olduğunu da anlamadım.
2: Evet.
1: Kaptırmışız kendimizi de. Bugünkü dersimiz inşallah burada nihayet buldu. Haftaki dersimize inşallah yine beraber olup devam ederiz. Allah nasip ve müyesser ederse.
2: Amin.
1: Cenab-ı Hak okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi ve onlarla yaşayıp onlarla ölmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah.
2: Amin. Amin.
1: Bu eserleri de hususen bütün gençlerimizin okumasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin.
2: Amin.
1: Özellikle şu zamanda yetişen gençlerimizin okumasını
2: Amin.
1: Nasip etsin diye dua edelim inşallah. Bu dar vakitte Cenab-ı Hak kabul eylesin.
2: Amin.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum ve da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin. Lillahil teala el Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi.

aldı gönlüm hasteyledi, öldürmeye kasteyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim, dost dinle bayım.

Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle memberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.

Yine sana sesleneceğim. Senin kim olduğunu hiç bilmeden, senin kim olduğunu en çok bilerek, isyankâr zambakların, çılgın nilüferlerin, dört nala açan kiraz çiçeklerinin dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım sana. Sana oklardan değil, yaydan bahsedeceğim. Gülün dikenlerinden değil, gülleri ve dikenlerini doğurmaktan yorulmayan topraktan söz açacağım. Akan su gelmeyecek kelimelerime, suyu şefkatle kucaklayan sessiz taşların canını yakan damlaları dillendireceğim. Yine sana sesleneceğim, senin kim olduğunu hiç bilmeden, bilmek istemeden. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin bana gelseydi ve ne dilersem dilememi isteseydi, hiçbir şeyi elde etmeyi dilemezdim. Bir şeyden vazgeçmeyi isterdim sadece. Hayatta bir şeyden vazgeçmem lütfedilseydi, bedeli her şeyim olsa bile sana seslenmekten vazgeçmek isterdim. Garip değil mi? Sana seslenmekten vazgeçmediğimi, bundan hoşlandığımı düşünüyorsun belki de. Oysa sana seslenmek, bütün hesaplarımı gördüğün bu dünyadaki tek geride kalmış hesap benim için. Bu dünyadaki tek yük, bu seslenişin kalbini avucumda tutabilmek. Kürek mahkumu için kürek neyse, benim için de sana seslenmek o. Bir yandan gemiyi ufka ulaştırmanın tek yolu, öbür yandan bileklerimden sızan kanların gönlümü işgale yeltendiği bir rotanın can suyu. Oysa ben sana küreklerden değil, gemiden bahsetmek isterdim. Atalarım bana, kadınlara gökyüzünü, gemileri ve yelkenleri anlatmayı öğrettiler. Sen kürekleri, yağlı urganları, geceyi siyaha gömen fırtınaları öğretmeye çalışıyorsun. Sana ellerimle dokunarak, gözlerimle okşayarak göstermek isterdim rüzgarla şişen beyaz yelkenleri. Ama senin vaktin yoktu. Ben bunu hiç anlayamadım. Kalmimin kadınları bana öğretmediler ki, bazı kadınların beyaz güvercinlerden daha çok siyah apoletleri sevebileceğini. Sana sesleniyorum ve gözlerim bileklerimden parmak uçlarıma kadar toplanmış kan pıhtılarını seyrediyor. Kürekleri bırakmıyorum. Önce yücelttiğin, sonra terk ettiğin aşkın onuru için kalemi bir an elimden düşürmüyorum. Ankara Kalesi'nin önünde sana sesleniyorum. Benden kaçıp cennete gitmek isteseydin, seni cennetin kapısına kadar götürürdüm. Bana gelmek için seni korkutan cehennem olsaydı, cehennemle konuşurdum. Seni ona anlatabilirdim. Oysa sen ne cenneti isteyecek kadar aşk oldun, ne de cehennemi isteyecek kadar ayrılık. Seviyorum seni ama dedin, hoşça kal diye ekledin. Şimdi gitmeye mecburum. Belki yine gelirim. Umarım gelirim. Son sözün oldu. Cennetin ve cehennemin dillerini, savaş naralarını ve aşk şiirlerini, gazelleri ve boleroları öğreten atalarım, senin sözlerinin anlamını öğretmediler. Hiçbir şey söylemeden gittin. Ayrılığın dilsiz olduğunu ben senden öğrendim. Dilsiz olanın yaşayabileceğini sen öğrettin bana ve kalemime ilk defa yaban gözlerle baktım. Yine yeniden sadece sana sesleneceğim. Müebbet bir aşk dışında bildiğim tüm duyguları terk edeceğim. Sana sesleneceğim yine. Seni sadece kuru bir sevgiyle değil,
derin bir hüzünle, binlerce yıllık bir gururla ve pervasız bir öfkeyle sevdiğimi duyumsuyor musun? Mütevazı bir sevgiyle değil, küstah bir aşkla sevdim seni. Ben Osmanlı gibi kollarımın yetişemediği bir aşkı kucaklamaya çalışırken, sen köprülerin ülkesi Venedik'teki son sancağı, kışın üşümemek için şal yaptın kendine. Neden bilmiyorum, özlemin artıyor içimde. Zaman geçtikçe eksilir demiştin oysa. Atalarımın öğrettiklerine ters düşse de sana inanırım bilirsin, zamanla unutursun demiştin. Niye daha derinleşiyor öyleyse? Derinleşiyor özlemin ve gönlümde bir iç savaşta dökülen kanları coşturuyor ayrılık sözlerin. Öfkelerimin kararlılığını aşka katık ederek konuşacağım, bedenim bu dünyayı terk edene kadar. Öyle sanıyorum ki hüzünle ve acıyla pek barışık olmadığın için benden uzun yaşayacaksın. Benden sonra kelimelerim gelecek gönlüne. Onların benden geldiğini bir tek sen bileceksin. Küstah bir aşkla seveceğim seni. Ben savaş ve ölümle haşır neşir olan kelimeler dışındakileri unutmaya gayret edeceğim ömrümün geri kalanında. Sana sesleneceğim yine. Ben seni Beyrut gibi sevdim ama sana ne mağribi ne de Manhattan'ı anlatamadım. Bağdat'ı ve Şam'ı işgale yeltenmişken Venedik'ten gelen ihanet tarumar etti ordularımı. Sarı bir keder, kızıl bir kibir, siyah bir isyanla konuşacağım sana. Senin kim olduğunu hiç bilmeden ağlayan zambakların dudak kıvrımlarına yoldaş olacağım. Senin kim olduğunu en çok bilerek kavmimin bana vaat ettiği tüm aşkları terk edeceğim. Müebbet bir aşk, sarı bir hüzün, kızıl bir gurur ve siyah bir öfkeyle konuşacağım. Bu dünyayı terk etme müjdesi gelene kadar. Hüznü, gururu ve öfkeyi bilseydin keşke. Hüznümün beni aşan taşkınlığını, gururumun binlerce yıl önceden miras kalmış hoyratlığını, öfkelerimin hiçbir zaman sona ermeyecek ve azalmayacak kararlılığını anlayabilseydin, anlatabilirdim sana. Seninle yaşanan bir aşktan sonra ayrılığın ölüm bile olsa mavi bir ölüm olacağını.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

toz payı kalmadı çocukların. İntifada taş yağmuru, kılıç tutan elin el olduğunu biliyorlar. Göğüslerinde özgürlük haritası, taşınan bir şarapnel, mezar taşlarına yazılmıştır kader, çocuk, silah ve zaman. Kınında durmaz zulüm, anne bağrındaki taşlar. Emeklemek yok çocuk, her mevsim kan sofrası. Kuş seslerinin uyuttuğu sabah, toprak, susan kalem, ağlayan nar çiçeği ve beşik beşik.

Hırpan vurdular merhametine. Adını Filistin koydular. Çocuk, silah ve zaman. Çocuklar ölüyor akşam olmadan.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir.

müşkele olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Beni benden alıp alıp götüren, saçını rüzgara katarsın sevda. Şaşma ufuk gibi yandığıma sen, bende doğar, bende batarsın sevda. Afet yakar diye duyulmuş gözün, bir çift namlu gibi oyulmuş gözün, beni çıldırtmaya koyulmuş gözün, mermini şurama atarsın sevda. Ağlayışın yaman, gülüşün yaman, pençende yüreğim, başımda duman, ciğer kebap olup yandığım zaman, su değil baldıran tutarsın sevda. Ben gün doğusunda beklerken seni, neden hep lodosa açtın yelkeni? Turnalar mı alıp gitti neşeni? Şimdi hangi koyda yatarsın sevda? Bırak sürüklene suyuna beni. Hedef bendim, gerdin yayına beni. Ne dehşet getirdin oyuna beni. Betersin, betersin, betersin sevda.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Mekkeli bir mümindi. İslam'la şereflenmişti. Ama bunun bedeli olurdu. Hem de ağır bir bedel olurdu. Önce toplum baskısına uğruyordu. En yakınları daha ağır baskı altına alıyorlardı. Ebu Basir aç kalıyordu, susuz kalıyordu. Ama kalbinde bir halavet vardı, bir güzellik vardı, bir huzur vardı. O İslam'la şereflenmişti. Asıl o zaman varoluş nedenini yakalamıştı. Asıl o zaman kalbinde inşirahlar hissetmişti. Asıl o zaman hayatın anlamına ulaşmıştı. Toplumun baskısı, yakınlarının baskısı onun bedenini yorgun düşürüyordu, bitap düşürüyordu ama kalbine ne yapabilirlerdi? Gönül ferman dinler miydi? Sonra işkence ediyorlardı, ağır işkencelere uğruyordu. İslam'dan uzaklaşmasını, İslam'ı terk etmesini istiyorlardı. Ebu Basir ise onlara hayret ediyordu. Onlar ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Ebu Basir Rahman-ı Rahim'i bırakacaktı da zavallı putlara gönül verecekti, kalbini verecekti. Hiçbir hareketi olmayan donuk taşlar insana ne söylesinler, ne söyleyebilirler? Ne kadar içi yanıyordu Ebu Basir'in. Dün kendisi de bu taşlara, tunçlara kalbini vermişti. Onların etkin olduklarını sanıyordu. Ama şimdi insanın bu denli düşüş içre olduğuna içi yanıyor ve hala putlara kalplerini verenlere hayret ediyordu. İnsan Rahman Rahim'ini bulamazsa kendi elleriyle putlar yapıyor, sonra da kendi elleriyle yaptığı bu putlara tapıyordu. Kendinden aciz varlığı daha etkin bir varlık diye bir garabete düşüyordu. İnsan varoluş sırrına ulaşınca zavallı aciz ve fani varlıklara kalbini verebilir miydi? O kalbinin sahibini bulmuştu. O mülkün sahibini bulmuştu. Ayette öyleydi. Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İlah özelliği taşıyan hiçbir varlık yoktur. Ve onun bu nedenle eşi, benzeri ve ortağı yoktur buyuruluyor. Ebu Basir zincirlere bağlıydı. Kaçamasın diye zincirlere bağlamışlardı. Onu mahkum etmişlerdi. Onu esir konumuna düşürmüşlerdi. Öyle sanıyorlardı. Oysa asıl özgür olan Ebu Basir'di. O asil özgürlüğe kavuşmuştu. O asıl özgürlüğe ulaşmıştı. Özgürlük ne demekti? İnsan hakikatte nasıl özgür olurdu? Özgürlük ancak özgür olanlar için söz konusuydu. Özgür olmayanların, özünde gürlük, özünde inşirah olmayanların, özü boşlukta olanların özgür olası nasıl mümkün olurdu? Putlara kendini mahkum edenler, kullara kendini mahkum edenler, bir kulun adımlarını, izlerini takip edenler, hayatını bir insana bağlamak şeklinde algılayanlar nasıl özgür olabileceklerdi? Kula kulluk yapanlar nasıl özgür olsunlardı? Eşyaya, maddeye, makama kalbini rapt edenlerin özleri gür olabilir miydi? Ebu Basir zincirlerle bağlıydı. Ama kalbi Rabbani iklimdeydi. Rabbini içinde duyuyordu. Rahman-ı Rahim ile için için, içli içli konuşuyordu. Asıl esaret kalbin zincirlere vurulmuş olmasındaydı. Özgürlükten mahrum olmaktı. Kalplerde olan neydi? Kalp kime bağlanmıştı?
kimlere bağlanmıştı? Zavallı varlıklara bağlananlar kendi elleriyle kendi kalplerini zincirlere bağlayanlardı.

0: Ebu Basir sevgiliye giden yolları gözlüyordu. Bir yol buluyor, Mekke'den kaçıyor ve sevgilinin kentine geliyordu. Allah'ın Resulü'nün şehrine geliyordu, Medine'ye geliyordu. Ama bir anlaşma vardı, Hudeybiye anlaşması vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'i bağrına basıyordu. Hasret hasret bir vuslat oluyordu. Ama Ebu Basir Medine'de kalamazdı. Anlaşma öyleydi. Ebu Basir için çetin bir durum vardı. Sevgiliden ayrılmak en çetin, en zor şeydi. Ama yapacak başka bir şey de yoktu. Kalbi sevgilide kalıyor, ayaklar Mekke'ye doğru yürüyordu. İs Vadisi'ne varıyordu. Oraya yerleşiyordu. Sonra bir bir müminler Ebu Basir'in çevresinde oluşuyorlardı. Bir kuvvet oluyorlardı. İs Vadisi Mekke-Şam ticaret yolu üzerindeydi. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarına geçit vermiyorlardı. Kendilerine işkenceler eden Mekkelilere yol vermiyorlardı. Kervanlarını vuruyorlardı. Mekke liderleri Peygamber Efendimiz'e mektup gönderiyorlar. Mektuplarında Hudeybiye anlaşmasının bir maddesini iptal ettiklerini bildiriyorlardı. O madde Mekkelilerden biri Medine'ye sığınmak ister de Medine'ye gelirse o tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu maddeyi iptal ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e mektup gönderiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mektubunda Ebu Basir'e gel, Medine'ye gel diyordu. Ebu Basir için vuslat, kavuşmak ufuklarda gözüküyordu. Yollara düşebilseydi, sevgiliye ulaşabilseydi, gül yüzünü seyredebilseydi, manalar dolu kelamlarını dinleyebilseydi, peygamber iklimini terennüm edebilseydi. Kalbinin derinliklerinden bir ah yükseliyordu. Ah vuslat diyordu. Mektubunu tekrar tekrar okuyordu sevgilinin. Yüzüne sürüyordu. Gözleri yağmur misaliydi. Ama Ebu Basir ağır hastaydı. Takati yoktu. Yürümeye mecali yoktu. Çevresinde asil arkadaşları melul mahzundu. Bu güzel mümin gidiyordu. Bu yiğit mümin ebedi aleme gidiyordu. Bir çığır açmış Müslüman dünyaya veda ediyordu. Belli ki vuslat mümkün değildi. Allah'ın Resulüne vuslat gözükmüyordu. Ama asıl olan bu alem değildi ki. Burası çok kısaydı. Bugün buradaydık, yarın asıl hayata geçiyorduk, sonsuz aleme yürüyorduk. Asıl vuslatsa oradaydı. Asıl beraberlik orada olacaktı. Orada firak yoktu. Orada ayrılık yoktu. Orada hüzün yoktu. Ne kadar muhteşemdi. Müminin ta can evine düşen bir rahmet damlasıydı. Bir gün sevgili Allah'ın Resulü ümmetine sesleniyordu. Başınıza büyük dertler, musibetler geldiğinde benim yokluğumu hatırlayın buyuruyordu. En büyük sevgili olmadıktan sonra bu dünyanın musibetleri ne ki? Onun yokluğundan daha derin bir yara olabilir miydi? Uhud Savaşı'ydı. Sümeyra Hatun Peygamber Efendimizin şehit olduğu şayasını duymuştu. Ekmek yapıyordu. Fırının başında ekmek yapıyordu. Yerinden bir ok gibi fırlamıştı. Asıl fırın şimdi onun içinde yanıyordu. Süratle Uhud'a koşuyordu. Develer üzerinde şehitler getiriliyordu. Sümeyra Hatun ulaştığı her insana Resulullah nerede? Resulullah ne halde diye soruyordu. Şehitler develer üzerinde getiriliyordu. Ey Sümeyra diyorlardı. Şu devenin üzerindeki şehit oğlundur. Şu da kocandır diyorlardı. O ise Resulullah nerede? Resulullah ne halde? Diyordu. Sümeyra Hatun, şu devenin üzerindeki şehit babandır, şu da amcandır diyorlardı. Sümeyra Hatunsa koşuyordu. Bütün varlığıyla soruyordu. Resulullah nerede? Resulullah'a bir şey oldu mu? Ve Sümeyra Hatun Peygamber Efendimiz'i görüyordu. Sağ salimdi. Sümeyra Hatun, ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, sen sağ olduktan sonra dünyanın bütün musibetleri benim için küçüktür diyordu. O yoksa en büyük musibetin içine düşmüşüz demekti. Onun yokluğundan daha büyük mahrumiyet olabilir miydi? Onun yokluğundan daha büyük acı olabilir miydi? Büyük şair Akif'in Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinde peygamber sevgisini dile getiren bir bölüm vardı. Ta Sudan'dan Medine yollarına düşen asil bir müminden söz ediyordu. Peygamber Efendimiz'e dair derin bir muhabbeti dillendiriyordu. Ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Tertemiz makamına can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Dayan dediler hangi bir zamana kadar? Tahammül bitmez değil ki, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev bark ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben Sudan diyarını geçtim. 3 ay Mekke deyip çölleri çiğnedim. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem bağlandığı günden beri İradene senin, haram oldu bana yollarda durmak bir an için. Yaratılmış bütün varlıklarla sohbet ettim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık acına katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek sana gelen yüreklere acı mı, merhamet mi gerek? Demir örtünü kaldır tertemiz mezarından, bu hasta ruhumu ayırma artık toprağından. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sukun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah. Ne gördüm? Ah, serilmiş zemine Sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Dışarıya çıkarılıp yıkanınca, giydirilince kefeni, baki mezarlığa gömüldü şehidin vücudu. Fakat ölümsüz ruhu harem-i şerifte durdu. Ebu Basir derin bir özlemle gözlerini yumuyordu. Asıl hayat ahiretti. Asıl vuslat ebedi alemdeydi. Ebu Basir'in arkadaşları bu yiğit mümini yıkıyor, kefenliyor ve cenaze namazını kılıyordu ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün öyle buyuruyordu. Ebu Basir Mekke'ye götürülürken öyle hitap ediyordu. Keşke yanında başkaları da olsaydı buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Zat-ı Kerim duyuyordu. Sevgili Resulünün temennisine cevap veriyordu. Kısa zamanda Ebu Basir'in çevresi yiğit müminlerle doluyordu. 300 mümin çevresine oluşuyordu. Müminler için bir çıkış yolu oluyordu. Müminler sahili selamet oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları art arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda, sevgini taşıyor ruh-i zeminde, gecesi, gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dalıverip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta yığınla harmanınızda tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, paki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan Gavs'ımla beraber geldim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Zahitlik helale karşı olur. Harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini içerisine alan bu güzel kitaptan inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Atani Cibrilu, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men edreke ahade valideyhi, bir kimsenin yanında anne ve babası yetişti, yaşadı. Yani anne ve babası o insanın ömründe yetişti ve yanında yaşadı. Femate, o kimse öldü. Fedahalen nar, o adam ateşe gitti. فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ, Allah onu uzak etsin. Allah onu uzak etsin. قُلْ اَم۪ن, de ki amin de. Bu duaya amin de diye Cebrail aleyhisselam peygamberimize hitap ediyor. فَقُلْتُ اَم۪ن, ben de dedim ki amin. Peygamberimiz de o şekilde buyuruyor. Anne babası yanında yaşıyor ama daha sonra kendisi ölüyor ve bu kimse cehenneme giriyor. Bu kimse Allah'tan uzak olsun, Allah'tan uzak olsun diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Cebrail aleyhisselam diyor ki bu duaya amin de. Ve o da diyor ki amin. Bu kadar kötü bir beddua. Allah korusun. Sonra gâle, dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, men edreke şehre ramazana, bir kimse ki Ramazan ayına, şehri Ramazan'a ulaştı. O ayı idrak etti. O ayda yaşadı. Femâte, o kimse öldü. Felem yuğfer lehu, o affedilmemiş ise. Fe udkhilen nara, ne yaptı? Cehenneme girdi. Allah korusun. Fe ba'adehu Allah, Allah o kimseyi uzak etsin. Allah o kimseyi uzak etsin. Kul amin, de ki amin de. Cebrail aleyhisselam peygamberimize diyor. Peygamberimiz de fe kultu, ben de dedim ki amin, amin. Bu duaya ben de amin dedim. Değerli kardeşlerim, anne babanın hakkı çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de bakarsanız birçok ayeti celilede Allah-u Teala kendisine şirk koşulmamasını emreder. Ondan sonra kendisine ibadet edilmesini emreder ve onun akabinden hemen anne ve babaya iyiliği emrediyor. Anne ve baba bir insanın dünyaya geliş sebebidir, bir vesiledir. Anne baba ne kadar kötü olursa olsun, Allah korusun, müşrik olabilir, layık olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bununla birlikte dünyalık olarak onların hacetlerini, dileklerini, arzularını yerine getirme, onlara saygı gösterme bir Müslümanın görevidir. Fakat Allah'a isyan söz konusuysa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme isyan söz konusuysa, o zaman onların emir ve istekleri yerine getirilmez. Fakat dünyalık olan isteklerinde onlara itaat etmek gereklidir. Ve bu nedenle dinimiz anne ve babaya saygı göstermeye, onlara iyilik yapmaya önem vermiş ve her fırsatta bize bunu hatırlatmıştır. Çünkü kişi anne ve babasına iyilik ettiği zaman Allah'a karşı görevini yerine getirmiş olur, Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Bu nedenle sevap kazanır. Bununla birlikte anne ve babasının duasını almak suretiyle de büyük bir nimete nail olur. Çünkü anne ve babanın duası Allah katında makbul olan dualardandır. Ve hatta bir hadis-i şerifte babanın duası peygamberlerin ümmetine duası gibidir diyor peygamberimiz. Bu nedenle onlara iyilik yaptığımız zaman, onlara iyi davrandığımız zaman biz Rabbimize karşı görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bununla birlikte de onların duasını almak suretiyle de rahat bir hayata ve büyük bir nimete nail olmuş oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, bir kimse yaşlılığındığı zaman hürmet görmesini istiyorsa ne yapacak? Kendisi yaşlılara hürmet etsin. Yaşlılara iyi davransın ki o da yaşlanacaktır. Hepimiz yaşlanacağız ve bir gün biz de muhtaç duruma düşeceğiz. Çünkü yaşlılık nedir? Aciziyettir. Allah-u Teala bir insana güç kuvvet verir ama kime de diyor ömür vermişse neticesinde o ömür neticesinde tekrar kısalma meydana gelir. İşte gücü kuvveti zayıflar, hali zayıflar. Yaş ilerledikçe insan bunu daha iyi anlıyor. Ve bu nedenle değerli kardeşlerim, anne ve babaya iyi davranacağız, hürmet edeceğiz, onlara dua edeceğiz. Vefat etmişlerse bile yine onların arkasından duada bulunacağız, istiğfarda bulunacağız. Onların dost ve akrabalarına iyi davranmak suretiyle görevimizi yerine getireceğiz. Onlar sağken, yanımızdayken gereken hürmeti, saygıyı, iyiliği de göstereceğiz. Allah-u Teala ne diyor? Onlara öf bile demeyin. Bırak kaba davranmayı, hakaret etmeyi, dövmeyi, saygısızlık yapmayı, onlara öf bile demeyin. Onların yanında sesinizi bize yükseltmeyin. Onlara iyilikle muamele edin, güzellikle muamele edin, hürmet gösterin, saygı gösterin, ihtiyaçlarını yerine getirin. Ve şunu söyleyeyim, müşahadelerimiz, tecrübelerimiz şunu gösteriyor. Kim anne ve babasına iyilik yaparsa, hürmet yapmışsa, saygı göstermişse, onları kırmamışsa, o insanlar hem dünyada rahat bir hayat yaşıyorlar, yaşlandıkları zamanda güzel bir hayat yaşıyorlar, izzet ve ikram, hürmet görüyorlar, sıkıntı çekmiyorlar ve inşallah da vefat ettikten sonra kabirde de ve o bir dünyada da iyiliklerin neticesini elbette göreceklerdir. Biz bunu dünyadayken birçok insan üzerinde gördük ve müşahede ettik. İşte Allah-u Teala insana bir fırsat vermiş. Diyor ki ey insan, al bu fırsatı değerlendir. Eğer anne baban senin yanında yaşlanıyorsa, eğer sen cenneti kazanamamışsan Allah'tan uzak ol diyor. Peygamber böyle bir dua ediyor. Cebrail böyle bir dua ediyor. Peygamberimiz de o duayı amin diyor. Niye? Fırsatı değerlendirememişsin, cenneti kaçırmışsın, anne babana saygısızlık yapmışsın, iyilik yapmamışsın, hürmet yapmamışsın, ona eziyet etmişsin. Böyle bir davranış içerisine girmişin, fırsatı tepmişin, o fırsattan sonra da Allah muhafaza cehenneme girmişin. İşte böyle bir insan, eline geçen fırsatı değerlendiremeyen bir insan da bırak ne hali varsa görsün denir. Bu nedenle anne ve babanın kıymetini iyi bilelim. Allah onları elden ayaktan düşürmesin. Allah kimseye muhtaç duruma düşürmesin. Ve bir evde de yaşlı varsa, bir evde de hasta varsa, bir evde de yetim varsa bilin ki o evde bereket olur, bolluk olur, güzellik olur, rahmet olur. Melekler o eve gelir ve onlara iyilik yapıldığı müddetçe de o rahmet ve bereket devam eder. Ama onlara da kötülük yapılırsa, saygısızlık yapılırsa, hakaret de yapılırsa hem Allah öfkelenir hem meleklere Allah öfkesini belirtir ve melekler de o kimseye lanet eder. İşte okuduğumuz hadis-i şerifte ne diyor? Anne babası yanında yaşıyor fakat onlara gereken izzeti ikramı göstermiyor, iyi davranmıyor. O fırsatı değerlendirmeyen bir insan ölüp cehenneme girdi mi Allah'ın rahmetinden, bereketinden uzak olsun diye Peygamberimiz dua ediyor. İkinci kimse kim? Mübarek şehri Ramazan geliyor, o mübarek ay geliyor. Şeytanların bağlandığı, cennet kapılarının açıldığı, günahların bağışlandığı rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı geliyor. Bu ayı idrak ediyor adam ama affedilmiyor, cehenneme giriyor. Elbette bu adamın burnu sürtülsün, elbette bu adam Allah'tan uzak kalsın değil mi? İşte Cebrail aleyhisselam bu şekilde dua ediyor ve Peygamberimize de diyor ki amin de ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberimiz de bu duaya amin diyor. Kim bu Cebrail'i gönderen? Allah-u Teala. Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı peygamberine gönderiyor ve bu şekilde dua etmesini söylüyor ve Peygamberimiz de o duayı amin diyor ve sen amin de diyor. Ramazan ayı değerli bir aydır. Bu ayı fırsat bilelim ve bu ayın güzelliklerinden, mağfiretinden, rahmetinden istifade etmeye çalışalım. Çünkü bu ay gelip değerlendiremesek ve affedilmesek de ikinci bir hem cehenneme gidiyoruz hem de İlahi rahmetten kovuluyoruz. Yani affedilmeme gibi bir tehlike söz konusu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmama gibi bir tehlike söz konusu. Ölüp gidiyor. Diyor Allah'tan uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Ve üçüncü bir kesimi sayıyor ki ve diyor ki kâle ve men zukirte indehu, bir kimse ki onun yanında sen zikredildin, senin adın geçti. Felem yusalli aleyke, senin üzerine salavat getirmedi, salat getirmedi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçiyor. O adı geçtiği zaman o kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmiyor. Femâte, o kimse öldü. Fedahalen nâra, ateşe girdi. Feeb'adehullah, Allah-u Teala'dan uzak olsun, Allah onu uzak etsin. Kul amin, de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amin. Fekultu, ben de dedim ki amin, ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geldiği zaman, zikredildiği zaman biz ne yapacağız? Hemen salavat-ı şerife getireceğiz. O salavatı getirme, hem Peygamberimizi övme, yüceltme, ona duada bulunma, hem de kendimizin affedilmesine bir sebep ve vesile. Çünkü biliyorsunuz, inşallah devam eden hadis-i şerifte bunu anlatacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor, diyor ki atani cibrilu, Cebrail bana geldi. Fekale ya Muhammed, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men salla aleyke min ümmetike salaten, senin ümmetinden bir kimse sana bir kere salavat getirirse, salat getirirse, yani Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed, böyle de dese yeterlidir. Biliyorsunuz birçok salavat çeşitleri vardır. Veya salli barek, namazlarda son oturuşlarda okuyoruz biliyorsunuz. Bunları da okursa, salavat getirirse ne olur? Bak sevaba bakın. Keteballahu lehu bihe aşra hasenatin. Allah-u Teala o kimseye 10 tane sevap yazar. Ve maha anhu aşra seyyiat. Ve Allah-u Teala o kimsenin 10 tane de günahını, kötülüğünü kaldırır, yok eder. Ve rafa'ahu bihe aşra derecat, ve Allah onu 10 derecede yükseltir. Bakın Peygamberimize bir salavat getirdiğimiz zaman aldığımız sevaplara bakın. 10 tane sevap alıyoruz, hasene yazılıyor, iyilik yazılıyor. 10 tane günahımız, kötülüğümüz, hatamız siliniyor ve Allah katında 10 derecede yükselmiş oluyoruz. Allah bizi 10 derece yükseliyor. Bir salavata karşılık bu. Bunun değerini bilelim. Elbette ki Peygamberin değerini bilmeyen, kıymetini bilmeyen, onun getirdiği dine, şeriata inanmayan, kabul etmeyen, hükmetmeyen, onaylamayan, hayatına tatbik etmeyen bir kimse hüsrana uğramıştır. Salavat getirirken zaten hepsini içine alarak biz diyoruz ki, yani salavat getirirken işte Peygamberimizin özelliklerini zikrediyoruz. Onun ne kadar büyük bir yer olduğunu, yere sahip olduğunu, Allah katında ne büyük derecelere ulaştığını biliyoruz, onu kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala nebisine merhamet ederek onun şanını büyütmüş ve mevkisini yüceltmiştir. Allah-u Teala'nın melekleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua eder, istiğfar ederler. Allah'tan onun en yüksek mertebelere ermesini, dininin bütün dinlerden açık ve üstün olmasını, en iyi mükafatın ona verilmesini ve onun hürmete şayan bir kul ve peygamber olmasını talep ederler. Neticede o ümmetine en büyük hayrı getirmiştir, fazileti getirmiştir. Bu nedenle biz de ne yapacağız? Müminler olarak ey Peygamberimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, salat ve selam sana olsun. Çünkü müminler, siz de ona salat ve selam getirin. Onun emirlerini yüceltin, onun şeriatına uyun. Onun üzerindeki hakkı çok büyüktür. Bizim üzerimizde Peygamberimizin hakkı çok büyüktür. Çünkü onun getirdikleriyle amel etmek suretiyle biz hayatımızı kurtarıyoruz. Hem bu dünyada kendimizi kurtaracağız, hem de ahirette hesap gününde kendimizi kurtarmış olacağız ki biz onun hakkını ödeyemeyiz. O sapıklıktan hidayete, cahiliyetin karanlığından İslam'ın nuruna çıkmamıza sebep olmuştur. Aydınlık getirmiştir, bu güzel dini getirmiştir. O öyle bir nur ki bizleri karanlıktan kurtulmamız için Allah onu kuluna açık ayetler halinde böyle getirmiş ve göstermiştir. Bu nedenle bizler de ne yapacağız? Peygamberimize bol bol salavat getireceğiz ki onun adı anıldığı zaman getirilen her salavat bize böyle bir mükafat getiriyor. 10 iyilik yazılıyor, 10 tane günah, kötülük siliniyor ve Allah katında 10 derecede yükseltiliyor. Ve kâle lehu, onun için der ki el melekü, bir melek, misle mâ kâle leke. Ha, bir de melek ayrıyeten diyor ki o getirdiğin salat ve selam gibi sana da aynısı olsun. Melek bizim için dua ediyor. Nasıl biz peygamberimizin şanını yüceltiyorsak, ona duada bulunuyorsak, melek de aynı şekilde bize duada bulunuyor. Salavat getirmenin fazileti bu. Peygamberimiz de diyor ki, قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ يَا جِبْرَيْلُ وَمَا ذَاكَ الْمَلَكُ Bu melek nedir? Hani bahsettiğim bu melek nedir? Merak ediyor peygamberimiz. قَالَ Cebrail aleyhisselam da şöyle diyor, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle vekkele bike meleken senin için bir melek vekil tayin etti. Min ledün halegeke ile eyyeb aseke ta ki yaratılmandan başlıyor ta ki tekrar diriltileceğin güne yani kıyamet gününe kadar. La yusalli aleyke ahadun min ümmetike. Senin ümmetinden sana salat getiren bir kimse olmasın ki illa kale ve ente sallallahu aleyk. O melek o kimseye de der ki Allah'ın salatı senin üzerine olsun diye diyor, cevap verir ve o kişi hakkında duada bulunur. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala rahmet sahibi, mağfiret sahibi, kerem, cömert, cevat. Görüyorsunuz bize ne güzel imkanlar sunmuş. Öyle güzel bir peygamberi bize bahşetmiş ve bizden istediğini onun anını aldığı zaman hemen onun hem sünnetine tabi olacağız. Onunla birlikte ona salat getireceğiz. Bir salat getirmenin faydasını görüyor musunuz? 10 tane sevap yazılıyor. 10 günahımız siliniyor. Allah katında 10 derece yükseliyoruz ve bununla birlikte ta peygamberimizin kıyamet günde tekrar dirilteceği güne kadar bir melek salat getiren, salam getiren o insana ne diyor? Allah'ın selamı senin de üzerine olsun, salat senin de üzerine olsun, istiğfar, dua, rahmet, bereket, yücelik senin de üzerine olsun diye bir melek bizlere dua ediyor. Allah-u Teala bizleri bu şerefe nail olan kullarından eylesin. Bizlere güzellikler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bir hadis bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esma-ül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Er-Rahman ismi celilini sizlerle paylaşacağız inşallah. Er-Rahman Celle Celaluhu. Dünyada iyi de olsa, kötü de olsa, mümin de olsa, kafir de olsa, canlı da olsa, cansız da olsa, hiçbir ayırım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren Zatın ismidir. Er-Rahman. Er-Rahim. Bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin kullarına hasreden Zatın ismidir. Yani Er-Rahman dünyaya, Er-Rahim ise külli manada ahirete bakıyor. Yüce Rabbimizin bu iki ismini tam anlamıyla kavrayabilmek için önce özellikle ilahi rahmetin boyutlarını bilmek lazımdır. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın rahmetini bizlere şöyle anlatır. Şüphesiz Allah'ın 100 rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki, mahlukat kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. 99 rahmet ise kıyamet günü içindir. Rahmeti düşünüp tefekkür ederken beynimizin sınırlarını sadece bu %1 oranındaki rahmet için zorlamaktayız. Kavrayabildiklerimizi toplayıp onun 100 katını düşünerek de o dehşetli kıyamet gününde kullarını sarmalayacak olan o engin rahmet deryasına ulaşabiliriz. Kainata tefekkürle bakan her göz, yaratılmış her şeye nakış nakış merhamet işlendiğini görür. Kasas suresinde bu hakikat şöyle anlatılır. Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, onun lütfundan arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Şu sonsuz kainatı şenlendiren, ışıklandıran işte bu rahmettir. Gündüzünü güneşle aydınlatıp, güneşin her varlığa ışığını
ve ısısını sunuşundaki sırlarla kullarına Rahman ismini tefekkür ettiren, gecesini ay ve yıldızlarla donatıp semayı ışıklı bir festival alanına çeviren ve gecenin o çok özel vuslat saatleriyle kuluna Rahim ismini tefekkür ettiren yine o rahmettir. Şu sonsuz kainatı birbirine çarpmadan, her biri apayrı ihtiyaçlar içinde olan bin bir çeşit hayvan ve bitki türünün hiçbirini unutmayıp muhteşem bir nizamla koruyan, sevk ve idare eden, türeten ve yayan yine o ilahi rahmetiyledir. Bir dalda minicik bir kuş gagasındaki solucanı o rahmetle koyar yavrusunun ağzına. Bir küçücük tavuk civcivlerini o rahmetle alır kanatlarının altına. Yırtıcı bir hayvan da olsa aslan, yavrusunu özenle yalayarak temizlerken o rahmetin eserini sergiler gören gözlere. Ağaçlar o rahmetle meyveye durur. Başaklar o rahmetin tecellisiyle ürün verir. Çiçekler renk ve koku cümbüşüyle raks eder dünya sahnesinde ve bunlar yine o rahmet sebebiyle. Bulutlar göklerden rahmeti yeryüzüne indirirler ve her bir yağmur tanesini bir melek yüklenerek ilahi rahmetin boyutlarını sergilerler düşünülebilen kafalara. Furkan suresinde rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye buyuran yine o rahmetin sahibidir. Bir koca ağacı tüm varlığıyla meyve vermeye yönelten o Rahim-i Mutlak, bütün kainatı da kainatın meyvesi olan insana yöneltmiş ve adeta emrine amade kılmıştır o engin rahmetiyle. Kur'an-ı Kerim'in rahmet suresi olan Rahman suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyrulur: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı ve ona beyanı, açıklamayı öğretti. İnsanın yaratılışı da bu rahmet sebebiyledir. Allah Celle Celaluhu rahmeti gereği de kulunu başıboş bırakmamış, ona yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i gönderdi.

Bakara Suresi. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. En'am Suresi. İşte bu Kur'an'da, Kur'an da mübarek bir kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Yunus Suresi. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Bakara Suresi. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. En'am Suresi. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar. Araf Suresi. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de yöneldik. Allah buyurdu ki, azabım var, onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır, o ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle korunanlara, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Aziz kardeşlerim, madem ki rahmet bu kadar cazip, bu kadar güzeldir, o halde insana neden yaratıldığını bilmek ve kendisini yaratan o yüce kudreti tanımak düşer. İnsanoğluna akıl bahşeden Allah Celle Celaluhu, ondan kendisini bilmesini ve ona ortak koşmadan kulluk etmesini emretmektedir. Kutsi bir hadis-i şerifte, ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamakla karşılarım buyurmuştur. O halde insan, kainatı sarmalayan bu sonsuz rahmete yapışmalı, o celal ve ikram sahibi sultana muhatap olmanın yollarını aramalı, acziyetini idrak ederek Rabbine sığınmalı, dünyanın elem ve sıkıntılarından kurtulmalıdır. Zira kainatı insanın emrine veren o yüce yaradan, bunca nimetlerine karşılık kulundan halis bir şükür, saf ve ciddi bir hürmet beklemektedir. İnsanın maneviyatına da
rahmet mührü vurulmuştur. Yüce Allah, kalplere nakışladığı merhamet duygusu ile kullarını da birbirlerinin yardımına koşturur. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, insana merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Elçisi ve Habibi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama uyulmasını emreden Yüce Allah, kulunun ötelere olan bağını merhamet ve sevgiyle kurmasını ister. Zira engin rahmet sahibi olan Yüce Yaradan, kullarına yolunu göstersin diye gönderdiği sevgili kuluna, Habibine yerleri ve gökleri, yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibine tüm isimlerinin tecellilerini lütfederek onu Kur'an-ı Kerim'inde Tevbe suresinde andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir buyurarak över ve o peygambere itaat etmemizi emreder. Nur suresi, hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevginin, rahmetin, ihsan ve güzelliğin elçisidir. Ve nitekim Enbiya suresinde şöyle buyrulur: biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Er-Rahim'dir Celle Celaluhu. Er-Rahim, bağışlayan, esirgeyen, ahirette merhametini, nimetlerini sadece mümin yani inanmış kullarına hasreden zatın ismidir. Allah Rahman ve Rahim'dir. O öylesine mağfiret ve af sahibidir ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Rahman yani rahmet, mağfiret ve acımanın tek merci olarak isimlendirilir. Ve kullarını, Kur'an-ı Kerim'le dost olmuş kullarını kelamı ile mest ederek sevgiyle sarmalar ve mütmain kılar akılları. Rahmet yağar gönüllere, bir bahar yağmuru misali, nisan yağmuru gibi yeşertir kurumuş, çölleşmiş gönülleri.
göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki Rahman'ın huzuruna kul olarak gelmesin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dili sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dileyeceksen o şeyde

dedi ki, ben onu size nasıl emanet ederim? Ya bundan önce kardeşini emanet ettiğimde olan gibi olursa, en hayırlı koruyucu Allah'tır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Zümer Suresi. Müjdesiyle kulunu rahmet deryasına daldırandır O. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim, seni isimlerinle tanımayı, sana isimlerinle yaklaşmayı ve sana isimlerinin ışığında kavuşmayı nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, en güzel isimler O'nundur dedik ve bugün de sizlerle Yüce Rabbimizin Rahman ve Rahim isimlerini anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda El-Melik Celle Celaluhu ismi mübarekinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال

بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şikva değil, belki nefsimi ve halimi sana şikva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü ya Nebi?

can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süzdü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun-ı sıfat, didemi ceyhun-ı sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Şeyh-i Ubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı Hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden. Vadü ve

dile beşaretinden, katı ümid etmem inayetinden, mürüvvetkanısın canım efendi. Baharı ömrümün neşeli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı, mürüvvetkanısın canım efendi. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erif dergahına bu ahu vahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendi.

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgarı, durma Levent asker, uğurlar ola. Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, saldırınız düşmana aslan gibi. İşte hüda yaveriniz hem nebi, haydi gidin, haydi uğurlar ola.

Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yar. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yar? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor, bilesin yar. Zarif bir düğüm gibi duruşun yar, sesin yar. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım, beyaz bir lalesin yar. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp gelesin yar. Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi hercaidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin yar.

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın.

Yasaklara nigehban olma ey mah-ı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey en iyisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin.

Ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: Ya kebir, ya kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni.
2: Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

Mum oldum, eridim başımda alev. Direnip ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş.

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ ıslahaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir...

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap, neşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki afakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken karım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.